0: Medreseler tizdiler. Qoy birleri ketiptirdi. Lekin qoy birleri buldu, oşuqdılar, meşid işiklerini açtılar, manaralarını tırgızdılar. Mine, mümkünçelik buldu. Şunduk nerse onlar kırıp gittiler. Şunun içinde indi mine bu birinci sıfat bulup sanala, onlar yanağına birinin değil, işke aşanıp ezgine tükşerdiler de, koradılar da kırıp gittiler. Mine bu birinci sıfat bulup sanala indi. Senin oğlunda meşid tizleyken, tukta ile bulamayın yok mu deyip durma. Tutta barda özünün mümkünçiliğin kadar işle. Kirpiç ap kilesin mi anda? Birin yerdem itesin mi? Kulun bilen mi? Traktorin bilen mi? Falanın bilen mi? Yerdem it. Birin indi izgilik yolu aşılay iken nindir muhtajga yerdem itirge kire iken nindir fakir miskinge yerdem it. Tutta koray mele, tikşirin mele, çeken bulmasın, falan bulmasın deyip uylam suzup yatma. Nerse? Mine izgilik işe aşıldı iken onda kir. Onda kir, özünün ilişkini kir. Mine şunda indi sen, mine bu isimlikke kirirge mümkünçiligin ortaşağı indi.
1: Demek indi temirini kızuğunda suğurga kerek degen söz
0: eyni. Temirini kızuğunda suğurga kerek indi. Mine bu onların birinci sıfatı buldu. Olar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşılandı. Lakin birisi kaldı, ol Umar bin el-Hattab. Ol birinci kündük, birinci yılda o İslam'ı kabul etmedi. Karşı bulup yerde Peygamberimizge, Peygamberimizne hattaki ütürem degen dereceye gitti. Kılıçın kütürüm ütürüge de çıkıp gitken idi. 6 yıldan sonra dinge kirdi. Ütürem diye borganda. Şınarga qaramasdan qoradı mine bu isimlik zor 10 kişi birem-birem tigilerde nerse uzuşa-uzuşa tigiler bilen isimliknin ikincisine hali barıp jitti.
1: İkinci baskışka.
0: İkinci baskışka. İkinci kişi buldu mine bu isimlikte. Birinci bilen de Abu Bakır bilen de uzuşta. Tigisi sadaka bire, bu da sadaka bire. Tigisi izgilik kılamasa da izgilik kıla. Tigisi nişlemesi. Onlarısın indi yok buldu. Min Abu Bakır'ını uzalmayayım deyip mında indi birişti. Lakin 6 yılga sınğa kalıp kiruğuna koramazsan eli isimliknin ortasına da boşuna da barıp jeterlik bula. Meselen eyye yerdem itmedin meşitke, medresege, izgilikke buldu indi, vakit ötü indi deyip durma. Bütün kişinin jida İn yaratkan nersenini alıp barda bir belki o senin işin başka minglegen, yizlegen kişiden de hayırlilerek bulup çıkışı mümkün. Şunun için bir koşanda tege yok indi sana kaldım diye oturga yaramay. Şunun için mine bu birinci sıfatları bulup sana alarının alar gül ilgir buldular. Gül mine bu proyekt brendi iş iken brendi izgilik iken şavup bardalar. Mine bu sıfat barbızda da bulayken senin mine bu isimlikke kırıvın indi senin indi mümkünçiligin orta.
1: Anlaşıldı Hazret. Bik zor rahmet. Şuşa hibretli de, kızıklı da ve gazigiz için. Bugünge bizden tapşırıbızda mahterem konağıbız Kozan İslam Üniversitetinin ülken mağalimi Abdurrahman İdris oğlu Alauddinov buldu. Kilesi jumada şuşu ırında şuşu vakitte görüşkenge kadar dostlar.
2: Hak din.
3: Реклама хокугунда.
4: Яратан тамашачым, мен Айдар Галимов. Сизни 12 сентябрь күнү өтөчөк Булгар радиосу Fest концертине чакырам. Рахатланып, өзүбүздүн матур жырларыбызды биргелеп жырлайгалы. Келегиз, шат болочак. Татнефть аренада эшер ашабыз.
3: Яшиклеви 6+.